Ez li evina te digeriyam Düşmen dure Ez mamın seni Li havara dili te digeriyam Evina te ketina Hesti u çermi min Li hesti te digeriyam

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengdaişi Malse Baheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaşt Şanıhı Piya Biyarizuan Umitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar Usekreteriya İmralira Vesi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Gösteri de Lali. Keye de ben o, kuçan da ben o. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça ben o, labi bo. Bizuani hu kalibike, bizuani hu evnan bevine. Bizuani hu binose, bizuani hu buane. Zuani ma, her çim.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terignayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Favorinem her budakla binir.
10: Ver mi çünahan la?
11: Çünler.

0: nav hejano, gundino, bajarino, dane sibe pişte xewê, li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi çinava bostan, li bajir bi anji gundan, dem demane jiya sibe heye. Beng radio etke mevane, mevane bername ya silav o gulav, ku deng o rengi civaki ye. Bi kele can bi daqazo heviyen ve, bi enge rojen hefteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bername ya silav o gulav, derbas dikin.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slav Uglav Despedike.
2: Bu bir yeniden iletildi.

Roj baş, selam gulam gudari neşan. Şimdi hem dest bine ki masin ne heşine yani. Bisekine hedi sarandaha motivasyon, relaxation. Beni gudari neşan selam gulam azkirin. Dilan baxa bostana gülistana şimdi beyni baş rozlarin xay spede baş. Tava rozi bile ertim khiri bereketim yani sar. Valla tim ben çavarın çitkin. Şuma seyne veren o şuma bakhir ama iş bu bernameye selam gulam gudari neşan. Zor خوشمان دبی بقول من تنبم ریز من هیا کاکی خوم سلام گرام حسکرین دنبا خوبستان گرستانشه وره

roj baş, Ahmet roj baş, Mehdi roj baş, Roha roj baş, Muş roj baş. Semsura rengin silavu golav jibu dersi me neha malbata püçuka dersi me pehem jimere şandi. Mu gub beri ku ez bim nav ne bijim hindi kutuş ne guti ne gudin teçim adısa behsa dersi me rengin ne kir. Silavu golav jibu erciye kume gordarken silavu jibu urmiye, silavu jibu mahabate bokane sine kirmanşa merivan hevler dohuk zaho. Hamishto amude kobani serikani her ciyi ku her kur degname godar ki Avrupa şalati sana azkenişe ben evitkem kum baş ben evitkem ku ziyan her tüm bedeli ve be godarin heca.

0: Çim dibistanê ez do ses dedim. Zane ey du kazin çima pavenati dibi xendine de dibistanamen beslane ki tani heye.
1: Jirenaz, deman tu hebi mazi çima xemgin bebem. Yani kes herkese kutça batlanı bıra bıça batlanı. Lidema tu jümere deng dişini rojamın hema hoş derbaz be. Jübe ku dengi tedbe sebep em enerjiye ki xort begirin. Netsini ez hemu kesin kuna li veng radyo de xebeten. Hemu jübe jir renaz silava dişinin. Jir renaz herkes silav jdere ya. Çapka jdeden li dengi çapki vanna ya jübe ku ez nabdınama stüdyo edama. Tu her hebi jir renaz et delal. Sıtanı takasını... Ali yani... Tujim afdan. Asrani ku jire nas khazesh kerem akha daika wi anku bave daika wi anku bave wi yani bave jire nas mere benisin yani ke kijan strani da khazesh sesere meser jave men jire nas tu her hebi jiro renaso khorto nefse mayinu tu hatem kurdi va shirin o zalal va akh va sesere meser jave men

ben hasıl Almanya şan. Seslerim evvel esre serçavim. Yani edi az ne başın Almanya şavati Avrupa şavati Almanya kuhuşa mesela. Şavatandın canı kuhuşa. Bir o kaçtı. Seslerim serçavim. Pemek de ama az viş bebişim ki can sıtramı tam. Esram başvam nekir. Yani eğer tu bu kadar gerek din navi stratej mere beni seyebal esra gala gala ki baş be. Pemek de yaşandın. Ne bilsen diye Evo az Harun je Ahmed Selav Rez stran dirketme dirketme cara peşi dirketme dıxazım o diyariye Doğan o Arda Kızıl bu bua dikim are are ama şu av av kasın insan diye şbeku pem de cara cuma evet yaşandın çıma çıma de cara yaşandın Marat'a vasa sere meser Çavim beni evvel eset mi ne zayın kayın tücmeri bir bece ki can sıranı hem müşteri Şu bu Almanya şavati Bir sıranın diyarı imken Sınavı gülav İçe kodarı neyşan ha dem dem asrana Gela gela ki hoşa De firim De bazım Vaylatim Mündüre Sipane Kerem Kerem Mündüre

tevli hevdi be valetiz. Ev sıran da kadar sıçanında otoma dibece devje akıfına keko da ilham jim herabe. Hop erez erez erez ey hanemli canım ne kerenken godar ve ken godar ineca emved yerin. Ve saat khoş ve şan khoş denk bider. Canı erez.

Çünkü Dersim'e o Almanya şabeti esrajı ku megodar ke. Ben bitken hem vahiy dediğim albatta ha master tabii ki. Ece godar ece teşe gara gara ki green çebu yani do şeveden. Yani insan hayavaş bey ankuna yek do hafti se hafti berin hal zahoye hevleri yani çiçek çebu derak ece rubergen kurdi derdori 3000 kes bi rubergen khoye kurdi hatın ketin meydanı o de nava Guinness'e de Portuka Guinness'e de hata kayıt kerin ku yekemin car sana de ciye ki de 3000 kes bi rubergen kurdi tevli de ben o en Julien Guinness'in jina hatına yeku yek heşmartine yek de de 3 4 5 hatta 3000 yani Teşekkür gela gela Pirosa'ya bitaybe de nava Roşlat'e O başvuruşu vaya le evtüş ev çandar rastı nihayet dünava roşlatı zeyden maya Cerubergin kurdi yani Yani dünava küçük olan adama tu çi tuvan Cerubergo tak azdı beni yani dünava Tene yani vani ne kutene dünava şahiya davata le khuabiken Le her dere le khuabiken yani evtüş şeke gara gara ki piroza Sevitkem ku le her devere valet Ab Cerubergi me jikwa çıtıştı naslamaya kemet de tanışan. Bila her tüm cemme hebem bir neken ev naslama çıkası giringo piroza gohdarin heja bener ho kadir. Blend. Ece me gud em çarpeyinç kesin pasur keke pasurji peyem şandiye pişir salaki nüysan diye silahı gula peyinç kesin. Eci hatım. Yani pasur bu şaşemini seslerimi seyit çalmıyor.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Em gele xuye heja ve xuynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hemu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hemu daxozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhedo. Dirok 28 Haziran'e saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyone Ahmet. Dem Parti u DBP.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-05-16. Anji, alo, sedu pencivse.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
5: Le bajare diroki le amede unji bo revitiye kharne tene ve khandan canu jiger ocak başı le bendavaye le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn her uha mades bi çekirna lahmacun kide u künefe jikir ci suriçi kolana Hazreti Süleyman Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve kasanın jibo amedi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Neyin reklam kazandırır? Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav berdevam dike.

0: Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21 Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ve.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mahemme Şarifi'ye Erca'yı daveti verbe komele demokratik ikeni. Bengdaşı Mahse Baheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Beşare, Verbe Komeli Demokratiki, Heme Vaştişane Hupya Biyarizuan, U Mitingi Azadiye de Bresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş. Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, U Serhedo. Tarih, 28 Hazirane, Dahazaru 26. Saate 5. Ca Meydani İstasyone Amedi. Dem Parti U DBP.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Emgele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok, 28 Hazirane, saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Heke kesek neziki ve tiryak be sujdar kirin anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun bi nijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Le bajare dîrokî li Amedê hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama de ve xazanin ji bo Amedê.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No, Veng, Venge Shmo.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, barış yolunu açma zamanıdır sözleriyle halkı 28 Haziran'da Diyarbakır'da istasyon meydanında yapılacak özgürlük mitingine çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 23 Haziran'da ev baskınlarıyla gözaltına alınan 225 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak 135'i sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan 6 kişi serbest bırakılırken 129 kişi ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 103 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklamaya sevk edilenlerden 15 kişi için ev hapsi kararı verilirken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orta Doğu'da Kürtlerin kaderi daha iyi göründü diyen yazar Faik Bulut, barış zeminini güçlü kılmanın uluslararası diplomasiden geçtiğini ve Kürtlerin vazgeçilmezinin ise statü olduğunu belirtti. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AKP'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan taktı. Uzun yıllar barış ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan barış annesi Behriye Sevim tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararına tepki gösteren Tümbelsen Ahmet Şube Eş Başkanı Çağla Sanay, kadınları tamamen toplumsal rollerin içerisine hapsetmeye ve ev içi emeğini görünmez kılmaya çalışıyorlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Evrensel Gazetesi muhabiri Doğa Baskan, evrensel.net sitesinde yayından kaldırılan bir haber nedeniyle tutuklandı. Evrensel Gazetesi İzmir temsilciliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında karar çıkmazken hiçbir duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık İsa Can hakkında zorla getirme kararı verildi. Dava 14 Eylül 2026'ya ertelendi. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV ve Koza TV'ye Batman'daki bakım merkezi haberleri nedeniyle para cezası verdi. Aşık grevindeki özel sektör öğretmenlerine destek için yapılan açıklamalarda öğretmenlerin yalnız olmadıklarını ve taleplerinin karşılanması gerektiği belirtildi. Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi'nin 24 mahallede yapacağı mahallelerde kültür, spor ve sinema şenlikleri Sanayi Mahallesi ile start aldı. Van'da bir otel işleten ve tefeci olduğu iddia edilen N.A.'dan borç para aldıktan sonra tefecilerin ağına düşen Aşkan ailesinin bütün mal varlığına el konuldu. Hayatımızı mahvettiler diyen aile, başka ailelerin aynı duruma düşmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Erzincan'ın Barbaros mahallesinde 66 yaşındaki BK isimli erkek boşandığı SK ve UB'yi ateşli silahla katletti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde SK ile UB'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından BK polis merkezine giderek teslim oldu. Mersin'de faaliyet yürüten 61 sivil toplum örgütü ve kurum özgürlük mitingi öncesi yaptığı açıklamayla barış ve demokratik toplum sürecine desteklerini açıkladı. İstanbul merkezli organize suç operasyonunda 51 kişi yakalanırken Samsun merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si daha adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanımının bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu belirten İzmir Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyesi Erhan Markoç, mücadelenin kolektif bir şekilde ve toplumun her bir parçasının ortak çabasıyla mümkün olduğunu söyledi. Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 235 kişi yaşamını yitirdi, 4.300'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer yaklaşık 200 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını bildirdi. ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak açıklamasında bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasının İran balistik füze programı, insansız hava araçları ve silahlı gruplara verdiği destek dahil olmak üzere tüm tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasına bağlı olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi. Japonya'nın Chiba eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 46.62, euro 53.08, gram altın 6043 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük

0: Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Em gele xuye heja ve dixwînin mitinga ber bi civaka demokratik. Banga me ji bo gelan, jinan, ciwanan, karkeran, bekaran û hemû ketkarane. Werin em bi şiyara ber bi civaka demokratik ve hemû daxwazên xwe bi hev re bînin ziman û di mitinga azadiyê de bigijin hev. Beşdar, hevseroka giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar û ji sekreteryaya İmralî'ye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar û Serhedo. Dîrok, 28 Haziranê, saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyonê Ahmet, Dem Parti û DBP.
2: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo Havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, barış yolunu açma zamanıdır sözleriyle halkı 28 Haziran'da Diyarbakır'da istasyon meydanında yapılacak özgürlük mitingine çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 23 Haziran'da ev baskınlarıyla gözaltına alınan 225 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak 135'i sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan 6 kişi serbest bırakılırken 129 kişi ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 103 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklamaya sevk edilenlerden 15 kişi için ev hapsi kararı verilirken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orta Doğu'da Kürtlerin kaderi daha iyi göründü diyen yazar Faik Bulut, barış zeminini güçlü kılmanın uluslararası diplomasiden geçtiğini ve Kürtlerin vazgeçilmezinin ise statü olduğunu belirtti. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AKP'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan taktı. Uzun yıllar barış ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan barış annesi Behriye Sevim tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararına tepki gösteren Tümbelsen Ahmet Şube Eş Başkanı Çağla Sanay, kadınları tamamen toplumsal rollerin içerisine hapsetmeye ve ev içi emeğini görünmez kılmaya çalışıyorlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Evrensel Gazetesi muhabiri Doğa Baskan, evrensel.net sitesinde yayından kaldırılan bir haber nedeniyle tutuklandı. Evrensel Gazetesi İzmir temsilciliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında karar çıkmazken hiçbir duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık İsa Can hakkında zorla getirme kararı verildi. Dava 14 Eylül 2026'ya ertelendi. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV ve Koza TV'ye Batman'daki bakım merkezi haberleri nedeniyle para cezası verdi. Aşık grevindeki özel sektör öğretmenlerine destek için yapılan açıklamalarda öğretmenlerin yalnız olmadıklarını ve taleplerinin karşılanması gerektiği belirtildi. Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi'nin 24 mahallede yapacağı mahallelerde kültür, spor ve sinema şenlikleri Sanayi Mahallesi ile start aldı. Van'da bir otel işleten ve tefeci olduğu iddia edilen N.A.'dan borç para aldıktan sonra tefecilerin ağına düşen Aşkan ailesinin bütün mal varlığına el konuldu. Hayatımızı mahvettiler diyen aile, başka ailelerin aynı duruma düşmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Erzincan'ın Barbaros mahallesinde 66 yaşındaki BK isimli erkek boşandığı SK ve UB'yi ateşli silahla katletti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde SK ile UB'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından BK polis merkezine giderek teslim oldu. Mersin'de faaliyet yürüten 61 sivil toplum örgütü ve kurum özgürlük mitingi öncesi yaptığı açıklamayla barış ve demokratik toplum sürecine desteklerini açıkladı. İstanbul merkezli organize suç operasyonunda 51 kişi yakalanırken Samsun merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si daha adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanımının bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu belirten İzmir Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyesi Erhan Markoç, mücadelenin kolektif bir şekilde ve toplumun her bir parçasının ortak çabasıyla mümkün olduğunu söyledi. Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 235 kişi yaşamını yitirdi, 4300'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer yaklaşık 200 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını bildirdi. ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak açıklamasında bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasının İran balistik füze programı, insansız hava araçları ve silahlı gruplara verdiği destek dahil olmak üzere tüm tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasına bağlı olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi. Japonya'nın Chiba eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 46.62, euro 53.08, gram altın 6043 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Le bajare diroki le amede, un jibor revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixoyin. Her uha medes bi çekirna lehmecun fide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khazanin, jibo amede.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, Dem Parti ve DBP.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Mahemet Şarifi'ye Erca'yı daveti berbe komele demokratik ikeni. Bengdaişi mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema beşare verbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyarizuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.

Berkesi xeberan ra merhaba goştar ya azizi. Ma bi xeberan neyan verniş made. Sekreteriya İmralı ra vesi atta şiva idi vaxt vaxtı şikitişi tecridi u akerdi şirayri aşteyo uşar daveti mitinge azadiye kertke do 28 Haziran'a de meydani istasyonya Amedi'de bero organize kerdiş. Nuştok faik buluti diyar kert miyani roşhelati miyani de kadere kurdan hina veş asena u bala ant serke hezdar kerdişi zemine aşte diplomasya miyani tevira derbas beno uçuyor ke kurdan ne bedelyeno statuyo. Sereki Şaradarya keçi öğreni Mesut Özarslan u Sereki Şaradarya keşaniye edirneyi Mehmet Özcan'ı ke CHP'yre istifa kerdi bi Pela Sereki Şaradarya Nevşehir'i Rasım Aryo İYİ Parti iş devri AK Parti bi. Kombiyeşe Sereke Bajarani Hirayde, Rozeti Sereke, Şaradaryan Heti Serokomar U Sereke Peruya AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ira Amey Pevakerdiş. Dayika Aşte, Behiye Sevime Yake, Sarani Dergan Miyane Tekuşine Aşte, U Demokrasiye'de Cakre Ütübi, Nevişhane İkete'de Tedavi Bine de Dünyaya Hubedernaye. Hem Sereka Şubeye Amedya Tümbelsini Çağla Sanay Karar-ı Nefaki Mahkemeye Destur-ı Bingeyi Rahne Kerduva Vazeneke Cinyan Bıtamami Miyani Rolani Cemaati de Hapis Bikeri Ukeda Miyani Keyi Neyasi Bikeri. Vezir-i Adaleti Akın Gürleki Aşkara Ker Çarçıve Tekuşini Verari Hıstınani Suci Organize'de Seleşti Şehim Vaktiyeke Peru Velattan'da Vrazya Derhaki Heştoy Çoruz Yuşiktaran'da Prosesi Adli Despekerd. Sereke Peru ve Çin'e TCP Ame Ahmet Özel Tayara Geya Ahmet'i de Heti Grubu Ka Kalabalı Hera Bı Sloganani Sereke Azad Türkiye Azade Ame Peşvazi Kerdiş Endamani Partiye Ke Özeli Peşvazi Kerdi Pankartık Akertke Tedenüştü Bi Şmame Evni Penyahura Urayra Şeri Çike Peşmade Mazdi Ahmet Hemveri Butlani Deyo. Ciper sayışı der haqe şevati fabrikaya kozmetikya ravi veye dilovasike yırıcıra tuti hevd karkeri dünya hübeden nabide hevd vazifedari umumi amey tepiştiş. Ardan uç Artvini'de tescil kerde 6 hektar kez sevvare pavutuşe karaktere daristani uvare daristani qet biyode semede akerdişi maden izerdi u sıfırı kararı çedi lazımlıyo çed pozitifo diya. Operasyonu bahisi bir kanuniye ki Ahmet Devrazya'da vistu çarşık darikami bir desten kerdiş tepişyayı. Ahmet de derhaki hirişi çektarıyor ki vera hirici aynı kari u ATM'yik Devrazya'da hirişik darana kesik Ahmet tepiştir. Şaya kültür, spor u sinemayı takan ki do heti Şaradarya yeni şehre Ahmet'ira vistu çar takanda bero kerdiş takasanı de despekerdi. Herima Northwest teritorisi Kanada'da teyarayı kevera şevati herimede dahil biyo gınavaro. Nakazade hiri kesim yani teyarayı dünyaya hub edilnayı. Vezareti Pavutişi Rusya aşkara kert Ukrayna şevede paytaxti Moskova zide de vera zafi cayande hiri şehirayı ihayan vraşt u 636 droni heti sistemi Pavutişi Hawaii'ra amey vistiş. Hirs Ledia Verenia Korya'ya başvuru Kim Kyan He, Brie Grevkişi Diyarani Vayan, Hemveri Tayin Kerdi Şikari, Uber Jevendi Bazırgani de Hevd Sarı Ceze Hapsi Cerediya. Goştari Azizi Mame Peynye Xeberani Xu Bimane Veşide.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Em gele xuye heja ved xuynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hemu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hemu da xozin xu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti u DBP.

0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

Java. Bakın ya ben la işaret edesler düşmedir dersim acilin cuma dersim acorim. Ne diş yerleri bize verir kamrun üstünü yeke kurmanca yeke acemme yeke. Allah bu sulası bir açımın ucum yanda acıydı tırken mi diye ke ben zirafı çabı kirli biz mi teyli çapıl direce porke jenu kandile. Gerdan da gacota kondurayım tabi çartil yapıldı mısır aşka faizi bir vermek artarı değerdir bazı bir adı tırken mi nefes ne huavi dina barış gülüyor. Beşer kuda tavan dedikim ramizhani gildi ve levi şekerim yanakı ve ahmedi bir terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavarın. مشيت بها ترد وترد بابر اكو اديب شمال خيال وخما اكين الرجا ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل اخليل عربي مش الراس بين ربينا باي كور باي شرق باي غرب شب الراس ما تيك مينا عزيز شو من جميع قاجيت عجم مديك بنزرافة شبل دريجة فوركش الناب قنديلة قردن زرافة

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 05 hürüsü nev, nevseyu vistu nev 05 şeşiz. Yanzi alo sev panca suhiri.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve...

0: Emgele xuye heja vedxwînin mitinga berbe civaka demokratik. Banga me ji bo gelan, jinan, ciwanan, karkeran, bekaran û hemû ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hemû daxwazên xwe bi hev re bînin ziman û di mitinga azadiyê de bigijin hev. Beşdar, Hefseroka Giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, Uji Sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhedo. Dîrok 28 Hazirane, saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet, Dem Parti u DBP.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar az 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Nêzîkî 18 milyon xwendekarên Kurd di dibistanên Seretayî û Navîn Engîredayê Wezareta Perwerdehiya Netewî de dixwînin dest bi betlaneya havînê kirin. Piştî îstîfa û guhertinên partiyan ên vê dawiyê li meclîsê dabeşkirina kursiyên parlamentoyê jî nûve hatiye sererastkirin. Hejmara parlamenterên AKP gihiştiye 277, hejmara parlamenterên CHP gihiştiye 136, hejmara parlamenterên Serbuxu jî gihiştiye 10. Do doza derbarê bûyera jehrîbûnê ya li navçeya Fatih ya Istanbulê ku çar endamên heman malbatî yên ku ji Almanya ji bo betlanê hatibûn jiyana xwe ji dest dan, dozger nêrîna xwe ya dawî eşkere kir. Dozger daxwaz kir ku pênc bersûc ji ber sûcê bi îhmalkariya bi zanebûn bûye sedema mirina gelek kesan heta 22 sal û 6 meh cezayê girtîgehê birî. Durunuştina dawî ya doza derbarê kuştina Leyla Aydemir a 4 salî APV Yusuf Aydemir bi cezaya müebbetê yê giran kirî hate cezakirin, her wiha 6 bersûcên din ên dozê jî hatin beratkirin. Piştî ku li nexweşxaneya Fakûlteya Tibê ya zanîngeha Harranê dixwarinê de têl û kirm hatin dîtin, şaxases ya Rihayê bertek nîşanê vê rewşê de û got karkerên tendurustiyê vê yekê heq nakin. Jinên ku li Qosera Mêrdînê di şert û mêrcên dijwar de li zeviyên tutûnê dixebitin, diyar kirin ku heta pêdiviyên wan ên herî bingehîn jî nayê dabin kirin û daxwaza başkirina şert û mêrcên xebata xwe kirin. Do operasyonên ku timên polîsan li çar bajaran li navenda Elizîzê li dijî çeteya Sûç barborosdar kirin, 29 gumanbar hatin girtin, gelek maddeyên hişber, çek û motorsiklet jî hatin desteser kirin. Rêxistinên mafên mirovan bi boneya 26 Haziranê li dijî îşkenceyê roja têkoşîn û pişkirîdayîna ji bo kesên rastî îşkenceyê hatine daxuyanîdan û di daxuyaniya hevpardê li dijî îşkenceyê banga parastina mafê mirovan hate kirin. Serok Wezîrê Îsraîlê Netanyahu got ku divê welatê wî dawî li girêdayîbûna xwe ya leşkerî ya bi dewletên yekbûyî yên Amerîkayê bîne û pişezaziya xwe ya çekan a navxweyî xurt bike. Netanyahu diyar kir ku ev yek ji bo amedekariya pevçûnên muhtemel a bi Îran û hevalbendên wê re pir girîng e. Dadgeha Bilind a Amerîkayê biryara li gorî daxwaza rêveberiya Trump da û rê li ber betalkirina statuya parastina demkî ji bo bi 100 hezaran koçberên Haytî û Sûriyê vekir. Li gorî raporan ev biryar zêdetirî 35 hezar kesan dixe xetereya dersînor kirine. Cîgirê Wezîrê Derve yê Îranê Kazem Xerîbabadî got derbasbûna ewle ji tengava Hürmizê birêkeftinên nezelal, rêyên pareler an biryarên ku bêyî nirxandinên Îranê tên kirin nayê garantî kirin. Wezîra Sporê ya Fransayê diyar kir ku hejmara kesên piştî ku ji ber germahiya zêde ketine avê û xeniqîne gihiştiye 55. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Le bajare diru ki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha maddes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. C. Suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama de ve gazanen. Jibo amedi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Ving.

0: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe qalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ye ma.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti berbe komele demokratik ikeni. Vengdaişi Mahse Mahemme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Beşare, Verbe Komeli Demokratiki, Hemevaş Tişane Hupya Biyarizuan, Umitingi Azadiye de Bresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteriya İmralı İra, Veysi Aktaş. Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, U Serhedo. Tarih, 28 Hazirane, Dahazaru 26. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti U DBP.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'a gelen Özgür Özel, tahrirçinin katledildiği dört ayaklı minarenin önünde yaptığı konuşmada Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında tahrirçi huzurlu şekilde uyuyacak dedi. Öğrenci Veli Derneği 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla hazırladığı raporu yayınladı. Eğitim öğretim yılı sonu raporunu açıklayan Veli Der, 1,5 milyon çocuğun örgün eğitimin dışına itildiğini belirtti. Gazeteciler Selman Çiçek ve Hülya Baytur hakkında Demokratik Modernite'ye abone olmaları gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren özgür basın emekçisi Bayram Balcı'nın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. İşkence görenlerle dayanışma günü kapsamında birçok kente yapılan açıklamalarda işkencenin güvenlik politikası altında normalleştirilmeye çalışıldığını ancak bunun kabul edilmeyeceği belirtildi. AKP'li Şami Tayyar, YouTube'da yayımladığı Ölü Deniz isimli gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini öne sürdüğü Göktaş'a densiz ve zıpır dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Bajar adındaki çizgi ve çizgi roman dergisini tanıttı. Van'da yarın yapılacak özgürlük mitingi için Komamet ve Simyager mitinge katılım çağrısı yaptı. Antep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre kavga sırasında 12. sınıf öğrencisi 10. sınıf öğrencisini kesici aletle katletti. Antep'te tekstil fabrikasında içtikleri sudan rahatsızlanan 25 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında yaralanan ve tedavi süreçleri devam eden öğrencilere karneleri evlerinde teslim edildi. Maraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'daki Zin Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışını yaptı. Samsun merkezli 4 ayrı organize suç soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah, mühimmat ve suç unsuru materyal ele geçirildi. Venezuela geçici devlet başkanı ülkede meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2980'e yükseldiğini açıkladı. Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için nehir, göl ve denizlere giren en az 72 kişi yaşamını yitirdi. Boğulma vakalarının büyük bölümü Fransa'da kaydedildi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmekten başka seçeneği olmadığını belirterek İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiklerini söyledi. Brezilya'da yaşayan ve toplam yaşları 316'yı bulan 3 kız kardeş, Guinness Dünya Rekorlarına girmelerinin ardından uzun yaşamın sırlarını araştıran bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi. Yeni bir araştırma, sıcak hava dalgalarının günümüzde 20 yıl öncesine göre 200 kat daha olası hale geldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür aşırı sıcakların gelecekte daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Em gele huye heja ve de huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hemu daxozin xwe bi hev re bînin ziman û di mitinga azadiyê de bigijin hev. Beşdar, hevseroka giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar û ji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar û Serhedo. Dîrok, 28 Hazîranê, saet êvarê pêncande, cih qada istasyonê Amed. Dem Parti u DBP.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Tekirdağ, dünyada tenimende, sıba uğurzan bir zıvanı xo, şeve rakım bir zıvanı xo. Zıvanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veci

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'a gelen Özgür Özel, Tahir Elçi'nin katledildiği dört ayaklı minarenin önünde yaptığı konuşmada Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak dedi. Öğrenci Veli Derneği 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla hazırladığı raporu yayınladı. Eğitim öğretim yılı sonu raporunu açıklayan Veli Der, 1,5 milyon çocuğun örgün eğitimin dışına itildiğini belirtti. Gazeteciler Selman Çiçek ve Hülya Baytur hakkında Demokratik Modernite'ye abone olmaları gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren özgür basın emekçisi Bayram Balcı'nın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. İşkence görenlerle dayanışma günü kapsamında birçok kente yapılan açıklamalarda işkencenin güvenlik politikası altında normalleştirilmeye çalışıldığını ancak bunun kabul edilmeyeceği belirtildi. AKP'li Şami Tayyar YouTube'da yayımladığı Ölü Deniz isimli gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini öne sürdüğü Göktaş'a densiz ve zıpır dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Bajar adındaki çizgi ve çizgi roman dergisini tanıttı. Van'da yarın yapılacak özgürlük mitingi için Komamet ve Simyager mitinge katılım çağrısı yaptı. Antep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre kavga sırasında 12. sınıf öğrencisi 10. sınıf öğrencisini kesici aletle katletti. Antep'te tekstil fabrikasında içtikleri sudan rahatsızlanan 25 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında yaralanan ve tedavi süreçleri devam eden öğrencilere karneleri evlerinde teslim edildi. Maraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'daki Zin Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışını yaptı. Samsun merkezli 4 ayrı organize suç soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah, mühimmat ve suç unsuru materyal ele geçirildi. Venezuela geçici devlet başkanı ülkede meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2980'e yükseldiğini açıkladı. Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için nehir, göl ve denizlere giren en az 72 kişi yaşamını yitirdi. Boğulma vakalarının büyük bölümü Fransa'da kaydedildi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmekten başka seçeneği olmadığını belirterek İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiklerini söyledi. Brezilya'da yaşayan ve toplam yaşları 316'yı bulan 3 kız kardeş, Guinness Dünya Rekorlarına girmelerinin ardından uzun yaşamın sırlarını araştıran bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi. Yeni bir araştırma, sıcak hava dalgalarının günümüzde 20 yıl öncesine göre 200 kat daha olası hale geldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür aşırı sıcakların gelecekte daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
8: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
9: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: No, Venge Schmoe.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21 Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restorant'ta tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17. Yer İstasyon Meydanı Ahmet. DEM Parti ve DBP.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengdaişi Mal Sebaheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaştişanı Hupya Biyarizuan Umitingi Azadiye Debresipi Beştari Hem Sere Kapiru'ya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteri'ye İmralı İra, Veysi Aktaş, Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, U Serhedo. Tarih, 28 Hazirane, Dahazaru 26, Saate 5, Ca Meydani İstasyonu Amedi, Dem Parti, U DBP.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr

0: Özgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo.

0: Reklamlar.
1: Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji Alo 153.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Bitlistina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
6: Aracınızı bize getirin,
5: yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
6: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
5: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlistina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
7: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
8: Em gele xoye heja ve de xoynen mitinga ber be civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuvanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bi şiara ber be civaka demokratik ve hamu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet, DEM Parti u DBP.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ving.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz yine bu hafta, her hafta olduğu gibi. Yine dünyadan seslerle, dillerle, farklı kültürlerle birçok şarkı derledim sizler için. İlk olarak radyomuzda Doğu'nun o mistik ve huzurlu seslerinden biri olacak. Karşımızda aslında asıl mesleği doktorluk olan biri var. Ama bunu insanlara müziğiyle şifa dağıtmayı seçmiş İran'ın en güçlü seslerinden Muhammed İsfahani. Fars müziğinin o ağır başlığı asil duruşunu alıyor. İçine biraz da modern tınılar katıp ortaya muazzam şarkılar çıkaran bir sanatçı bu. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Auge Aseman. Yani bizim dilimizdeki karşılığıyla gökyüzünün zirvesi gibi bir anlama geliyor. Farsça dilinin o şiir gibi, her kelimesi dantel gibi işlenmiş zarafetini taşıyor tabii şarkıda. Şarkı başlar başlamaz arkada tar ve santur dediğimiz telli enstrümanlar öyle bir dertleşmeye başlıyor ki insan daha ilk saniyede etkileniyor. Esfahano kadife sesiyle yukarı doğru yükselirken, sesini yükseltirken aslında bize bu dünyanın tozundan, çamurundan, o günlük dertlerinden sıyrılıp o mutlak aşka, mutlak sevdaya ya da güzelliğe doğru yapacağı o dilsiz yolculuğu anlatıyor belki de. Şarkının bir yerinde geçen bir cümleyi paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle diyor orada: "Ey kalbimin kuşu, uç artık bu dar kafesten. Senin yerin gökyüzünün en yüksek zirvesidir." İnsan o kendi dünyevi prangalarından, sıkıntılardan, sorunlardan kurtulmak isteyişinin bundan belki daha güzel anlatılamazdı diyorum ve Muhammed İsfahani, Auge Aseman sizlerle.

0: İran'daydık. Çok güzel bir şarkı, duygulu bir şarkıyla sizlerin karşısındaydık. Radyoları yeni açanlar için ben Sarıya Aylasınız. Göçebe Ezgiler programında dünya müzikleriyle karşınızdayız. Şimdi İspanya'nın ve Latin Amerika'nın o gururlu, aslında biraz da hüzünlü sokaklarına gideceğiz. Halk müziğinin ulu çınarı derler onun için. Ve bu unvanı sonuna kadar hak eden, siyah şalıyla, gitarıyla sahnede devleşen bir efsanevi İspanyol kadın var. María Dolores Pradera. O sadece kendi ülkesinin değil, okyanusun öbür tarafındaki toprakların da sesi oldu aslında. Unutulmuş, kıyıda köşede kalmış, eski halk ezgilerini bulup çıkarıyor. Onlar öyle bir can veriyor ki hayran kalmamak elde değil. Şarkımız Cariño Malo. Aslında Peru kültüründen gelen geleneksel bir vals peruano eseri. Bizim bildiğimiz o gösterişli salon valslerinden değil tabii bu. Daha çok acı, kederi ve en asil şekilde taşıyan bir sokak müziği. İspanyolca sözlerin arkasında insanı içten içe yiyip bitiren, canını yakan ama bir türlü de söküp atılamadığı o yaralı marazi aşklar var. Pradera'nın o tok sakin tiyatro sahnesindeymiş gibi o vurgulu sesi dökülüyor zaten mikrofonlardan da. Şimdi gitarını buruk, salantılı ritme eşliğinde yarım kalmış tüm hikayelerin ve zamansız vedaların şarkısı geliyor sizlerle. María Dolores Pradera, Cariño Malo sizlerle.
1: Hoy, después de nuestro adiós, he vuelto a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes

Göçü Bezgiler'de şimdi Cezayir'in o dik başlı, hüzünlü ama aynı zamanda da çok güçlü kadını var, Saud Massi. 90'lı yıllarda ülkesinde yaşanan o karanlık iç savaş döneminde müzik kutusunu ve hayallerini yanına alıp yollara düşen, Paris'e yerleşmek zorunda kalan bir göçmen ya da bir sürgün bir kadın o. Ülkesinde kadın bir gitarist olmak çok büyük olduğundan çok büyük baskılar gördü. Ama müziğini hiç bırakmıyor. Flamenco ritimlerini, folk müzik unsurlarını kendi topraklarının ezgileriyle harmanlayıp harika bir köprü kuran bir sanatçı. Cezayir'in Arapçasıyla, yani oranın yerel deyişiyle Darija dilinde seslendirdi Lobien Elumel, yani iyi ve kötü. Hayatın ta kendisi gibi duruyor ve bunu masal gibi anlatıyor bize. Şarkıda iyilik ve kötülük tozlu bir yolda karşı karşıya gelen iki insan gibi tasvir edilmiş. İlk her zamanki gibi gene çıplak ve savunmasız, kötülük ise dünyanın süslü yalanlarıyla kuşanmış olarak anlatılıyor şarkıda. Zamanın elimizden kayıp gidişine ve adaletsizliğin ortasına boğulan bütün insanlara, masumlara yakılmış bu güzel ağda kulak vereceğiz şimdi. Saud Massi geliyor ve Le Bien et le Mal sizlerle.

0: Duygusal şarkılar çaldım üst üste. Şimdi çok hareketli bir şarkı var. Balkanların o neşeli görünen ama arkasını aslında perdesinin arkasını azıcık araladığımızda gözyaşı süzülen o kederli, dertli bir coğrafyasına konuk olacağız. Düğünlerin ve cenazelerin o büyük şefi, hepimizin çok yakından tanıdığı bir ses, bir sanatçı Goran Bregović var. Bu kez bizi doğrudan yersiz, yurtsuz, aslında topraksız diyebileceğimiz yani roman kültürünün o hırçın kalbine götürecek. Eski Yugoslavya'nın dağılışını, o savaşın acılarını bizzat yaşamış ve o toprakların çok kültürlü yapısını notalara kazımış bir sanatçı Bregović. Dünyanın neresine giderse gitsin, bavulunda hep Balkanların o hırçın ruhunu taşıyor ki Ederles şarkısıyla da tanıdığımız, bildiğimiz sanatçı. Şarkısı Maki Maki, Bregović'in efsanevi roman şarkıcı olan Şaban Bayramović ile birlikte yeniden canlandırdı. Kökleri eski bir Rumen halk melodisine dayanan çok katmanlı bir eser bu. Şarkı tamamen göçebe romanların dili olan roman dilinde söyleniyor. O roman halkının göç yollarında biriktirdiği neşe de, keder de bu şarkının her bir notasında görebiliyorsunuz aslında. Buradaki Maki ya da şarkıda seslendirilen Mariana aslında Balkanlarda bir türlü ulaşılamayan, peşinden koştukça kaçan bir sitemkar ama vefasız bir sevgili isim geliyor. Balkanların nefeslerin, o trompetlerin ve tubaların deli fişek, coşkulu ritminin altında aslında büyük bir yalnızlık da gizli belki de. Yaşadıkları bütün sıkıntıları belki neşeyle o seslerle aktarmak istiyorlar. Ritmin coşkusuna kapılıp aslında dans etmek istiyorsunuz ama arka planda da asırlık sorunların, sıkıntıların, yaşanan acıların olduğunu da hissedebiliyorsunuz. Şimdi Balkanların tozlu panayır yerine doğru uzanalım. Goran Bregović sizlerle olacak Maki Maki şarkısıyla.
1: Hop!

Frenk Radyo'da ben Sarıya ile birliktesiniz. Göçebe ezgilerdeyiz. Birçok ülkeden, halklardan, dillerden şarkılarla sizlerle oluyorum her programda. Bugün de programımızın neredeyse yarısına geldik ve devam ediyoruz. Şimdi Akdeniz'in tam ortasına, zamanla adeta dondu, kayaların ve zeytin ağaçlarının dile geldi o gizemli Sardinya Adası'na doğru gideceğiz. Elena Redda çok sevdiğim seslerden bir tanesidir. Bu adanın bin yıllık vokal geleneğini, o toprağın altından çıkan o kadim çığlığı dünyaya duyuran çok etnik bir etnik sanatçı diyebilirim. Hatta kraliçesi dileyebiliriz. Sardinya'nın çok sesli halk müziği geleneklerinden beslenen Redda, adanın yerel dilini ve kültürünü alıp modern dünya müziğiyle bir birleştiriyor ki ortaya zamansız bir sanat eseri çıkarıyor. Dinleyeceğimiz şarkının adı da Sardinya dilinde Saluge. Yani ışık. Elena Redda bu eserde adanın o mistik sesini, yüzyıllardır dağlarda yalkılanan o çoban çıngıraklarının o ilkel ritmini ve kıyıya vuran hırçın dalgaların sesini bir araya getiriyor. Şarkı öyle karanlık, öyle derin bir arayış var ki sanki insanlığın ilk günden kalma eski bir feneri yakmaya çalışıyor gibi. Müziğin arkasından gelen o yerel enstrümanların o ham sesleri insana gerçekten bir huzur veriyor. Köklere, toprağa, insanın ortak hafızasını ve her şeye rağmen insanın içindeki o hiç sönmeyen umuda adanmış bir ada şarkısıyla baş başa bırakıyorum sizi. Elena Redda, Saluge sizlerle.

Yine çok sevdiğim bir ses. Göçebe Ezgiler'de. Şimdi şu gürültülü dünyadan tamamıyla uzaklaştıran müziğin o en saf, en huzurlu yerine, arp tellerinin o rüya gibi tınılarına sığınacağız. Katalan arp sanatçısı var sırada, Ariana Saval. Zaten efsanevi bir müzisyen kendisi ve öyle bir aileden de geliyor. Öyle bir ailede ilk nefesini eski zamanlardan notalarını dinleyerek gözlerini açan bir kadın. Ortaçağ ezgilerini ve Kelt arpının sınırlarına gezen Ariana sadece geçmişi de taklit etmiyor. Onlar da alıyor ve yepyeni masalsı bir ruh üflüyor adeta şarkılarına. Şarkının ismi aslında Fransızca melodiyi güzelleştirir anlamında. Ariana parmakların ucunda süren o arpın o masalsı sesi eşliğinde insan ruhunun asıl vatanına duyduğu bitmek bilmeyen göçebe özlemini anlatıyor bize sanki bu şarkıda. Burada ne bir hırçınlık ne dünyanın günlük telaşı var. Ariana'nın duru, berrak adeta gökyüzünden silen pürüzsüz sesi ve o arpın telleri insan içindeki o gizli odayı aralıyor.

Kelimelerin ötesine o evrensel sese, şifaya belki de gidiyoruz. Ruhumuzla dinlemeniz için size baş başa bırakıyorum diyorum. Ariana Saval, Adüsü La Melodi sizlerle olacak.

Katalan bir müzikle devam etmiştik. Şimdi bambaşka bir ülkeye gidiyoruz. Afrika'ya, hatta Batı Afrika'ya. Malino sıcak, kızıl ve kadim toprakları var. Habib Koyte, Afrika'nın sözlü tarihini, kralların hikayelerini ve halkın acılarını kuşaktan kuşağa aktaran bilge ozanların, yani griot geleneğini günümüze en zarif aktaran temsilcilerinden bir tanesi. Mali'nin köklü bir müzisyen ailesinden geliyor Koyte'de. Batı tarzı gitar çalma tekniklerini kendi topraklarındaki o yerel enstrümanların tınılarıyla birleştiriyor ve kendine özgü, tatlı bir tarz yaratıyor. Seslendireceği Deme şarkısı da Bambara dilinde. Çok yanıma bir o kadar da ağır bir anlama geliyor. Yardım et. Habib bu coğrafya özgü olan, o kurutulmuş büyük bir kabaktan yapılan ve 21 teli olan geleneksel kora enstrümanını, o nehir gibi akan sesini kendi gitar teknikleriyle taklit ediyor. Şarkı göçebe hayatın, çölün ortasındaki o çetin yaşam mücadelesinin ancak ve ancak dayanışmayla birbirinin elinden tutarak hayatta kalabileceğini söylüyor bize. Koyte'nin o samimi, içten Afrika yerli sesi ve gitarından dökülüyor o su damlası gibi berrak ritimler. İnsanın modern dünyanın o hırpalayıcı yalnızlığından çekip çıkarıyor. Biz de unuttuğumuz o büyük insanlık ailesini, o dayanışmayı veren, içinizi ısıtacak bir şarkı var. Şimdi Habib Koyte, Deme sizlerle.

Göçebe ezgilerde Kafkasya'ya doğru gideceğiz. O buğulu dağlarına, hüzünlü yamaçlarına gideceğimiz bir yer var sırada. Lirit Pipoyan, modern Ermeni kent müziğinin en naif, en incelikli seslerinden bir tanesi. Pipoyan Ermeni halk şiirini ve orta çağdan kalan o eski ozan şarkılarını alıyor. Yine modern piyano ve akustik düzenlemelerle yeniden yorumluyor. Ve bu şekilde bir köprü kuruyor aslında. Geçmişle gelecek arasında, o sesler arasında ve o müzikler arasında bir köprü kuruyor. Dinleyeceğimiz şarkı işte dünyada bilinen adıyla Don't Cry, yani ağlama. Kökleri orta çağa kadar uzanan geleneksel bir Ermeni şiirinin günümüz tınılarıyla yeniden hayat bulmuş hali. Şarkının arka planında insan sesine en yakın, en hüzünlü enstrümanlardan bir tanesi kabul edilen kayısı ağacının kalbinden yapılan dertli düdük sessizce çekişiyor adeta arkada. Yaşama, ayrılığa ve bu zorlu coğrafyanın insan sırtına yüklediği o ağır kederlere karşı bilgece, metanetli bir teselli adeta bu şarkı. Lilith Pipoyan sizlerle Don't Cry.

artık sonuna geldik programımızın. Son bir şarkımız var. Çok ilginç bir karşılaşmayla, bir tanışmayla öğrendim bu şarkıyı. Atölyemde birçok farklı insanla tanışıyorum. Farklı dillerden, dinlerden, kültürden insanlarla tanışma fırsatı buluyorum. Ki onlardan bir tanesi de sevgili Yohanna'ydı. Bir atölyede sohbet esnasında onların bir müzik grubu olduğunu da öğrendim. Ki yeni şarkılar çıkarmışlar. Şimdi onlardan bir tanesini çalacağım sizlerde. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup. Çok sesli, tatlı bir grup. Akdeniz'in ve Balkanların o çok sesli şarkılarını heybelerinde taşıyan Perperuna Ensemble grubu ya da topluluğu. Farklı kültürlerin ve dillerin ortak ezgilerini, insan sesinin en yalın, en güçlü hali olan kurallarla icat eden bir topluluk. Müziğin sınırlarını tanımayan, o göçebe doğasını gerçekten çok iyi özetleyen gruplardan bir tanesi. Seslendirdikleri şarkı Ya Salio de la Mar, yani Türkçe karşılığıyla yakın anlamda söyleyeyim, denizden çıktı. Kökleri Selanik ve Rodos adasına kadar uzanan çok eski asırlık bir seferat düğün şarkısı bu. Ladino dilindeki bu neşeli ama bir o kadar da aslında buruk yüzünü de barındıran eserde denizden yeni çıkmış bir gelinin zarafetini, onun güzelliği karşısında büyülenen insanların hayranlığını anlatıyor. Geleneksel perküsyonların ve kadın seslerine o kusursuz katman katman yükselen uyumu dinleyiciyi eski zaman Akdeniz limanlarının o cıvıl cıvıl havasını solutuyor adeta. Yüzyıllar önce denizleri, engin denizleri aşarak, dalgalarla boğuşarak bu topraklara sığınan, kültürünü koruyan bir halkın neşeli ve umutlu ritmine ortak oluyoruz bu şarkıyla. Ve sevgili Yohanna ve sevgili kadınlar diyorum, sevgili Perperuna Ensemble grubu, başarılar diliyorum. Şarkılarınızı da dinlerim, çok çok güzeller. Muhtemelen dinleyeceksiniz, dinliyorsunuz da şimdi. Sevgiler, saygılar diliyorum buradan Berlin'e ve sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hafta yine farklı şarkılar, diller, kültürlerle, hikayelerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum. Dikkat edin kendinize. Perperno Ensemble, Ya Salio de la Mar sizlerle.

0: Reklamlar. Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

ışıklarının karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme. Ne olur kal benimle. Ağlatmasın şarkılarım, ağlatmasın.